0: Ben Özü Sıfır.
1: Vakfane.
0: Vakfane.
1: Ne diyor abi o?
0: Bir vakfın öbürü değil.
1: Bak.
0: Yine aşık aşığım.
1: Sen git kızlar ne oluyor?
0: Ben onlarla küsürüyorum.
1: Sana da öyle ha. Sağ ol.
0: Gena. Bura bak Gena. Ver ben de çileyim. Evazında kitap veririm. Okuyarsan bilirsen kim yazdı. Steven Son. Bilirsen ne diyeyim? Cezireler Adası.
1: Küfürüm sana cazıyla.
0: Ne gecik bu? Piratlardan yazır ey.
1: Şekiller var.
0: Antika.
1: Bakın. Seni
0: uşağım. Canlar, canlar.

0: Fischer Reichert. Ne oldu vay vay, kimsin sen? Gir buralara bak, belki tapalım.
1: Ada, kart çıkarır tapandan sonra gel bakar aşağı.
2: İtirmişim. Hamısını itirmişim. Pulları da, kartışkalar da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tapışmıştı ki, belki sakla.
3: Çöre kartışkamı itirmişim. Şu da ağır ya. Anamız.

0: doğdu. İsteğimiz yaz oldu.
1: Tut tut, bugün sabah senin özlüğü de tutacaklar.
2: O sen şimdi, bana bak, sen de tutacaklar. Paşa Balaç. Salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
3: Kantora gelersen danışalım.
2: Başı yine kantora.
4: Ay kişi, suyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı bak ele salmışsınız. Vedre vedre taşımaktan belimiz eğilir. Ay cemaatı, ne işinizsiniz?
3: Gelersiz kantora danışarım.
1: Üf, ehval.
5: Ekşi bu istedir de adamın keyfini soracaklar.
3: Kantora yanıma gelersin.
6: Kantora ne için paşa balayı?
3: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atılırım.
2: Ne fiyin ne soyuk ay kişi.
3: Yaş bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne nesilsin?
2: Vay! Vay! Tuğularım oğluyuzak.
3: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danacağım.
7: Mağazı satmadın beni. Var. Gel gidin vaxtıla belki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dertli şeylər getirdi Almanya'da. Trafeya.
8: Angeles kendi kavuşu. Alırsan.
9: Şirreşirəm.
8: Çiftçileşir. Aha o boydanı çör çirmundan giyir. Bu hele fikirleşir.
0: Görmedik biz güldürsün.
10: Yasak biraz kömerçin ama.
11: Kömerçim yoktur.
0: Görmedik biz oyuncağı.
11: İstirahate gelin. Üç yıl.
10: Ahır ki keşte la.
11: Bu ne?
0: Eşitmedik doyuncağı.
11: Teze kömerçim. Beli oğlandı.
0: Eşitmedik doyuncağı.
11: Başlayan.
2: Başlayan.
11: Ha, ver vedranı görüm.
2: Mehmet'im o bayağı gelen kim idi?
9: İş yok, güc yok. Gelinen derdi. Sen çelebi giy. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze bak ha. Cehenneme ki.
2: Mehmet Emin. Mehmet Emin.
11: Senin Mehmet ve Farklar Montin balinçası. Başa düştün. Sen kimsin?
2: Kümüşçü.
11: Kömekçisi sen ha.
12: Ne
4: var? Ne manat?
1: İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluk salmıyor, şuluk salmıyor. Bir.
2: Amin, orunda çekilin.
1: Bir madde ver başı sana. Şehrin adı Jeneva, gözelin adı Jeneva. Fransız halkı şef edilir. Badem Badem'in mavi geceleri.
0: Göz koyun aldı bizi.
2: Morgi! Morgi! Kapatın!
0: Şehri yarı bölmüştü
2: kendisi. Pardon tapmış, yerdeydi. Bunlar benimdi.
0: Gözledik al seheri.
2: Kitabın arasından düştü.
0: Gözledik
2: al seheri. Kapıldı! Kapıldı! Morgi bir daha çıkardı takıldı.

0: Özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Biznesini büyütme vaktidir. Yellow Bank'ta 0 faiz komisyon fırsatlı 10 faizden başlayan şartlarla 100 bin manata dek mikro krediti 12 aya dek güzel müddeti ileride et. Hanım sahipkarlar ise elave 2 faiz indirim fırsatından yararlanabilir. Kampanya İyul'un sonuna dek geçerlidir. Etraflı malumat 981 veya yellow.az.
0: Yellow Bank ASC Merkezi Bank'ın 17 Yanvar 2020 tarihli 203 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et. Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. LAG Ulduz 6767.
3: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Biznesine hoş gelecek teklif. Yellow Business tətbiqi veya internet bankçılık üzerinden ilk biznes hesabını aç, köçürme, emek hakkı ödenişleri ve nakdlaştırmadan düz 3 ay komisyasız yararlan. 1 illik biznes kartı da hediye. Kampanya 30 iyuna dek geçerlidir. Etraflı malumat 981 veya yellow.az. Yellow Bank, Merkezi Bank'ın 17 Yanvar 2020 yıl tarihli 203 nömrəli lisensiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 590 9 11 50.

açıldı çiçek. O çiçek sendin, dinlendi ağla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencereme kondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi ağla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.

0: Kızı öz yaşına da verirler. Bu demde kızın birinci sevgilisi gene çıkır eskenden. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır, gene kohum akrabadır.
1: Kızın kohum akrabasını yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Bana kırma taklayı! Taklayı bana kırma bakayım!
3: Ay Sırafil əmi, o düzdür ki sizin dükkana mangol dublon
0: qatı getirdiler. Getirmişler mangol turistleri alıp apardılar.
4: Ezinem ay ay ay, bir deme yer.
0: Ne oğlum? Ne göz kaşırırsan orada?
5: Ay yoldaş, biraz sakitolar. Olar.
3: Göresen mangol turistleri mangol dublon qatı burada niye alır?
6: Ay bu toydu, burada ne inemek lazım?
7: Oynama!
6: Oynamak lazımdı.
0: O əjdaha, ha, sizə yenə peyda olur.
5: Sənə əjdaha lazım.
0: Yo, mən neyimə lazım?
5: Elə mənə də lazım.
0: Ay cəmar! Bey oğradlar, ay cəmar! Nə istəyirsiniz? Şərtiniz nədir?
8: Bəyi biz onun üçün uğurlamışıq ki, icazə verəsiz sizin toy kinoya çək. Şərtimiz belədir. Ha? Ya yok.

0: చదువు వాళ్ళు మనమే hidayet verdi.
1: Yasın ağa düşmüşsen gidin işlemeye koymayasın.
0: Aşı ne çıvaklı buradasın. Gelmez bir otura. Sütü alacak söhbet eliye.
1: Sağ ol olsun. Çok sağ ol. Başımızı koyarsın.
2: Menemi ay dede miriş.
3: Ne böyle olan olursa maşallah.
1: Dağı, ayta. Dağı. Dağı.

Derem, tenha bir liman. Geldin, gelmedin, durup sahilde seni gözleyim. Bir yüreğe isterem yaman gözlerden.